İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin tüketti.

Sabahlar hayra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

şeytan resmidir takdisede. Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.

faydası yok artık, geri dön beni. Bu gönlüm senindir, aşkımdan kaçtım. Ellerim sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim.

kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü. Bin yeminle erkek sözü.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

bir gerçeğe geçti o, sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken,

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.

uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: Fest PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümlerinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Bayburtlu karateci dünya şampiyonası için milli takımda. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası düzeyde bir organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fakülte bünyesinden iki isim, önümüzdeki ay Brezilya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Üniversiteler Arası Karate Kombat Şampiyonası'nın Türkiye milli takımı kadrosuna dahil edildi. Turnuvada hem yönetimsel hem de sporcu düzeyinde Bayburt imzası yer alacak. Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yıl sonu sergisi. Bayburt Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca derslerde ürettikleri çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ben Her Yerde Varım projesi çerçevesinde, Marif'in Kalbinde Marifetli Gençlik temasıyla okulda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ile birlikte davetliler katıldı. Mete Memiş yeniden Baygükap Başkanı seçildi. Bayburt Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Baygükap 2026 yılı Olağan Meclis Toplantısı Gümüşhane'nin Köse ilçesinde gerçekleştirildi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in başkanlık ettiği oturumda, bölgedeki katı atık yönetimi ve yerel yönetimlerin ortak projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan başkanlık seçiminde ise mevcut başkan Mete Memiş güven tazeledi. Bayburt'ta Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Salonu, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı ile Teknoloji Sanat Ofisleri ortaklığında düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu. Bir tutuklama. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar ve onlara yardım eden organizatörler tespit edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milangaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milangaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milangaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milangaz. Tüp bizim işimiz.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
0: Kafes PlayStation reklam

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara. Ego,
1: dört yanımda. Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.
1: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, Zirvenin

reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlence.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburtlu karateci dünya şampiyonası için milli takımda. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası düzeyde bir organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fakülte bünyesinden iki isim, önümüzdeki ay Brezilya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Üniversiteler Arası Karate Kombat Şampiyonası'nın Türkiye milli takımı kadrosuna dahil edildi. Turnuvada hem yönetimsel hem de sporcu düzeyinde Bayburt imzası yer alacak. Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yıl sonu sergisi. Bayburt Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca derslerde ürettikleri çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ben her

0: Her Yerde Varım projesi çerçevesinde Marif'in kalbinde marifetli gençlik temasıyla okulda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ile birlikte davetliler katıldı. Mete Memiş yeniden Baygükap Başkanı seçildi. Bayburt Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Baygükap 2026 yılı Olağan Meclis Toplantısı Gümüşhane'nin Köse ilçesinde gerçekleştirildi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in başkanlık ettiği oturumda bölgedeki katı atık yönetimi ve yerel yönetimlerin ortak projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan başkanlık seçiminde ise mevcut başkan Mete Memiş güven tazeledi. Bayburt'ta Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Salonu, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı ile Teknoloji Sanat Ofisleri ortaklığında düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, bir tutuklama. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar ve onlara yardım eden organizatörler tespit edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindim. Efendim haftayı noktalıyoruz. Günün adı Cuma. Tarihler 22 Mayıs'ı göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız Instagram adresinden mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Harika bir gün ve harika şarkılar birazdan sizlere eşlik edecek. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Bugün size çıkar çıkmaz çok satanlar arasında yer alan Yiğit Aydın imzalı bir kitaptan, baş belaları ve baş yapıtlarından söz edeceğim. Bu kitap fikri çok güçlü aslında. Dahi diye kutsadığımız sanatçıların kırılganlıklarını, takıntılarını ve karanlık taraflarını anlatması merak uyandırıyor. Özellikle sanat tarihini sadece akademik bir dille değil, aynı zamanda dramatik hikayeler üzerinden anlatması bence en güçlü yönü. Leonardo da Vinci neden mesela hiçbir şeyi tamamlayamıyordu ya da Michelangelo'nun öfkesi eserlerine nasıl yansıdı? Raffaello neden bu kadar kısa sürede bir efsaneye dönüştü? Merak uyandırıyor, öyle değil mi? Yiğit Aydın baş belaları ve baş yapıtlarında sanat tarihinin kutsal kabul edilen dahilerini, kusurlarını, saplantılarını ve delilikleriyle anlatıyor. Önümüzdeki uzun bayram tatilinde pek çoğumuzun başucu kitabı olabilir. Tavsiyemdir. Devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. İngiltere'de başbakanlar değişiyor, seçimler yapılıyor ama biri hep yerinde kalıyor. Larry. Kedi Larry. Evet, bir kedi ama sıradan bir kedi değil. Dünyanın belki de en ünlü devlet kedisi. Kedi Larry yaklaşık 19 yaşında ve hala İngiltere Başbakanlık Konutu'nun resmi fare avcısı. 2011 yılında hayvan barınağından sahiplenen Larry'nin görevi başlangıçta sokaktaki fare sorununu çözmekti. Ama zaman içinde o İngiliz siyasetinin sessiz tanığına dönüştü. Düşünsenize, David Cameron'dan Boris Johnson'a, Liz Truss'tan Sunak'a kadar sayısız lider geldi geçti. Kimileri birkaç ay dayanabildi, kimileri seçim kaybetti, kimileri istifa etti. Larry ise hiçbir yere gitmedi. Belki de insanlar Larry'i bu yüzden seviyor. Çünkü siyasetin sert, yorucu ve güven kaybettiren dünyasında o değişmeyen tek şey gibi duruyor. Bir ülkenin ortak maskotu haline gelen bu yaşlı kedi tarafsız, sakin ve kendi halinde yaşamaya devam ediyor. Hanta virüsünden sonra sokakta kedi de olmasıncılar zaten geri adım atmış durumda. Farelere karşı kedilerin yanında olmaya mecbur kalmışlardı. İngilizler farelere karşı kedileri yıllar önce görev başına getirmiş, gördüğünüz gibi. Hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet.

0: Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.
1: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet canım dinleyen, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor harika bir cuma gününde. Travis Scott, evet dünya ünlü bir R&B ve hip hop yıldızı. İlk kez İstanbul'a gelecek ve Rixos Tersane İstanbul'da DJ kabininde olacak. Adına düzenlenen özel gece için 2500 bilet satışa sunulmuş geçtiğimiz gün, önceki gün. Söz konusu Travis Scott olunca fiyatlar da ona göre oluyor tabii. Normal biletler 25 bin liradan başlıyor. Loca tutmak isterseniz 60 bin euroya da loca var. 150 bin euroya da, inanılır gibi değil. Yani konseri en güzel yerden arkadaşımla izleyeyim demenin fiyatı yaklaşık 8 milyon Türk lirası. Ve sanırım localar tükendim. Yani o paraları verenler var. Yani Travis bir Tarkan bir Şebnem Ferah etkisi yarattı. Hem İstanbul hem başka şehir ve ülkeden gelecekler için. Bakalım konser nasıl geçecek. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Göz ucuyla bak, kaç kişiyle kavga var, rak babalar.

Ve birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gına gelen bir insan türü var bana şimdi. Yani siz nasıl insanlarsınız bilmiyorum. Ne sanıyorsunuz kendinizi onu da bilmiyorum. Şimdi Tak adında bir yolcu taşıma platformu var. Aynı yöne gitmek isteyenlerin uygulama üzerinden eşleşerek yolculuk masrafını paylaştığı bir uygulama. Taksiciler bu durumu kan davasına çevirmiş durumdalar. Daha geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşandı skandal bir durum. Taksiciler bu uygulamayı kullanan bir şoför ve bir kadın yolcunun önünü kesip onları tartakladı. Kadın yolcu ağlıyor. Bunlar durmuyor. Bağırıyor kadın yolcu. Şoför abi ne yapıyorsun yapma diyor. Bunlar zorbalığa devam ediyor. Kardeşim sizin tek elinizde bu iş. Kaldı ki böyle yaptıkça bu işin tek eli mekeli de olamazsınız. Yahu dünyanın birçok yerinde taksilerin alternatifi var. Sen bunun önüne geçeceğine daha iyisi olmaya çalışsana. Yasal hakları varsa birden çok uygulama kullanılabilir veya kullanılmalıdır. Ben ülkeme gelen turisti kusura bakmayın ama birçok taksici arkadaşa emanet etmek istemem. Sözüm meclisten dışarı işini hakkıyla yapan taksicilerimiz de var. Ülkemize indiklerinde ilk karşılaştıkları kişinin gerçekten taksiciler olması üzücü bir durum. Bu tarz taksicilerin olması üzücü bir durum. Düşünsenize biri yolunuzu kesiyor, sizi tartaklıyor. Yani hak yok, hukuk yok, yasalar nerede? Bunları hiç düşünmeden zorbalık kullanarak bunu yapıyor. Kafalarda kocaman bir soru işareti. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

Ve Sezen Aksu aşk dansı dedi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yapay zeka ile ortaya konan eserimsi şeyler çok tehlikeli olmaya başladı. Bazı isimler görüyorum. Ben yapay zeka değilim diye bağırıyor ama bir bakıyorsun yapay zeka çıkıyor. Biri çıkıp şarkı söylüyor, bayılıyorsun, bir bakıyorsun yapay zekaymış. Hayır, elimizde bir cihaz yok ki tutup anlayalım yapay olup olmadığını. Evet, müzisyenler bunu anlıyor ama zamanla belki onların dahi anlamayacağı noktaya gelecek bu teknoloji. Biz ilk başta altyapıları, farklı ses tonunu falan sevmiştik. Büyük bir furya haline geleceğini tahmin etmemiştik bu işin. Sahne kırmızı çizgi olmalı. Bir konser veriliyorsa oraya gelenlere saygılı davranmalı sanatçılar. Saygıdan kastım, nasıl playback istemiyorsak yapay zeka da istemiyoruz. Bunlarla o 2 saat doldurulmamalı. Sanatta, sahnede yapaylığın yeri yok. Kaldı ki bir konsere gittiğinizde bu açık havadır ya da başka daha ufak bir yerdir fark etmez. Sevdiğiniz o ismi canlı canlı dinlemek, orkestranın büyüsüne kendinizi kaptırmak istersiniz değil mi? Evet, devam ediyoruz Yıldız Silbe ile. Sonrasında Mobile Matiz bizlerle birlikte olacak.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Çiftçi 1581 mobil radarla denetim yapılacağını, tuzak radar uygulamasının olmayacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı öncesinde kasaplık faaliyeti yapan işletmelerle tatlı unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik 40 bine yakın denetim yaptıklarını bildirdi. Ankara merkezli 23 ilde kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Mabel Matiz'in ardından devam ediyor birlikteliğimiz. Evet, astroloji falan deyince tek geçiyorum. Aygül Aydın. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında izledim onu. Yaz için yaptığı yorumlarda ben hiç negatif bir şey duymadım. Yoksa gerçekten herkes için her şey çok mu kusursuz olacak? Bu arada bir süre önce Astromatik adında bir uygulama çıkardı Aygül. Uzun zamandır çalışıyordu o uygulama üzerinde. Evet, işte yapay zekanın en doğru kullanıldığı yerlerden biridir böyle uygulamalar. Deneyin derim. Bazen insanları kırmamak için susuyor ama Astromatik uygulaması haritanızı açıyor, okuyor ve her şeyin en kestirme doğrusunu çat diye söylüyor. Evet, devam ediyoruz, müzik diyoruz şimdi ve sırada Afra var, Mazi'den. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, Melis Kar'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Nazan Öncel ile Sezen Aksu arasında durduk yere vallahi kara kedi girdi. Öyle üstü kapalı imalı falan değil. Konser sırasında bodozlama daldı Nazan Öncel. Kameraların önünde konuştu. İşte bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş, onu anladım. Yakın bir geçmişte düet yaptık biliyorsunuz. Kanlıca'yı da gördük. Adını bile anmadı Sezen Aksu'nun. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün dedi. Bir de böyle yaka silkti. Halbuki ne sevinmiştik değil mi birlikte düet yaptıkları için? Bu kadar sert bir açıklamayı gerektirecek her ne olduysa bu düet sürecinde oldu. Zaten Nazan Öncel'in menajeri de stüdyo aşamasında küçük düşürücü şeyler yaşandığını, izin verildiği halde sonradan vazgeçildiğini falan açıkladı. Nazan Öncel'in sistemlerinde haklı gerekçeleri olabilir ama adını bile anmayıp Sezen Aksu'dan Kandilli diye bahsetmesi çok sert gerçekten de. Olayın ardından Demet Akalın hemen Sezen Aksu'ya arka çıkan bir paylaşım yaptı. Ya bir durun, hemen ne gerek var kamplaşmaya, kamp yaratmaya, ateşe benzin dökmeye dedi. Sezen Aksu'nun senin benim sahip çıkmamıza ihtiyacı mı var dedi. Umalım da bu iki eski dost, menajerleri şunları bunları aradan çıkarıp bazı kırgınlıklar varsa da kendi aralarında halletsinler. Çünkü birbirlerinin lisanından yine en iyi kendileri anlar. Üçüncü kişilerden uzak durmak lazım bu gibi durumlarda. Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz. Bengü Karma şimdi bizlerle.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Reklamlar. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle, UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz.

Evet, Nazan Öncel'in ardından birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi fenomen Murat Övüç, yakışıklı mısırcı olarak ünlenen Alper Temel'e uyarılarda bulundu. Bir kardeşimiz var mısırcı dedi, bu aralar çok popüler dedi. Kardeşim çok dikkatli ol, para, şan, şöhret, bunlara kendini kaptırma. Bu ışıltılı dünyanın hepsi yalan dedi. Bu arada Alper Temel de gayet mütevazı hayatına devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Şimdi nasihatı veren de Murat Övüç, hapisten çıkınca daha yeni abi olmaya karar vermişti biliyorsunuz. Bu konuda ne çabuk kariyer yaptı da tavsiye verecek kıdeme geldi, orasına da şaşırdım. Ama hani bir tarafta da haklı galiba, güç zehirlenmesi yaşayan kişilerden biri. İşte o para, şan, şöhret adamı nasıl yoldan çıkardı gördük. Sonrasında işte bir hapis durumu. Sonrasında dışarıda, özgürlüğünde ve aslında neyin ne olduğunu en iyi anlayanlardan biri an itibariyle. Böyle de yorumlayabiliriz. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Buray bizlerle birlikte.

ve Tarkan Cuppa dedi, devam ediyoruz. Doğarut Kayın çocuk terbiyesi konusunda söylediklerini duydunuz mu? Hiç telefon vermiyorum. Anne sıkılıyorum diyorlar. Devam et sıkılmaya diyorum. Yalnızlık ve sıkılmak insanın içindeki cevheri uyandırır dedi. Tablete, telefona gömülen çocuklarda yaratıcılığın gelişmemesini kastediyor. Çok haklı. Mesela biz telefonsuz büyüyen kuşaklar vakit geçirmek için neler neler icat ederdik imkansızlıktan, değil mi? Saklambaçtan tut, yakan topa kadar en eğlenceli oyunlarımız vardı. Zamane çocuklarını telefon, tablet yalnızlığından kurtarıp biraz olsun hareket etmeye, birbirleriyle sosyalleşmeye yönlendirmek lazım. Zaten bütün pedagogların söylediği bilinen şeyler bunlar ama tam üstüne Cenk Eren çocuksuz uçak seferleri fikrini ortaya attı. O da diyor ki bir yere günde 10 uçak seferi varsa içlerinden biri çocuksuz olsun. Tercih eden yolcu ona binsin. Şimdi bazı yolculuklarım aklıma geldi de gülümsememek elde değil Cenk Eren'in zihni sinir projesine. Benim fikrim de şu: Doğarut Kay'ın bu sert telefon tablet kuralları en azından uçakta biraz gevşetilebilir belki. Evet, devam ediyoruz efendim. Hadise şimdi bizlerle.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor Selim Gülgören'in hemen ardından. Şimdi başlıkla fotoğraf birbirini tutmuyor. Neden böyle dedim? Bir gazeteci abimizin dikkatini çekmiş. Türk ünlüler ne zaman Cannes Film Festivali gibi uluslararası bir etkinliğe katılsalar kanı salladı, yaktı geçti gibi ifadelerle veriliyor haberler. Oysaki durum öyle değil diyor. Gerçekten de servis edilen fotoğraflara baktığımızda Türk ünlü önde poz vermiş ama arkadaki basın ordusu hep başkalarını çekmeye derdinde görünüyor. Yani medyaya servis edilen fotoğrafla başlıklar birbirini tutmuyor. Herhalde seçilen kareler hatalı. Çünkü öyle bir başlığın altında o sanatçının en rağbet gördüğü anı arıyor insanın gözü. Kenarda ayrıca poz verip en güzel çıktığı kareyi değil. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Birlikteliğimizin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Hatta kimilerinin bayram tatili bugün itibariyle başladı. Efendim bayramda da birlikte olacağız. Pazartesi, salı da birlikte olacağız. Şimdilik hafta sonu tatiliniz için güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepinize. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburtlu karateci dünya şampiyonası için milli takımda. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası düzeyde bir organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fakülte bünyesinden iki isim, önümüzdeki ay Brezilya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Üniversiteler Arası Karate Kombat Şampiyonası'nın Türkiye milli takımı kadrosuna dahil edildi. Turnuvada hem yönetimsel hem de sporcu düzeyinde Bayburt imzası yer alacak. Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yıl sonu sergisi. Bayburt Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca derslerde ürettikleri çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ben Her Yerde Varım projesi çerçevesinde, Marif'in Kalbinde Marifetli Gençlik temasıyla okulda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ile birlikte davetliler katıldı. Mete Memiş yeniden Baygükap Başkanı seçildi. Bayburt Gümüşhane illeri yerel yönetimleri katı

0: Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Baygükap 2026 yılı olağan meclis toplantısı Gümüşhane'nin Köse ilçesinde gerçekleştirildi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in başkanlık ettiği oturumda, bölgedeki katı atık yönetimi ve yerel yönetimlerin ortak projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan başkanlık seçiminde ise mevcut başkan Mete Memiş güven tazeledi. Bayburt'ta Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Salonu, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı ile Teknoloji Sanat Ofisleri ortaklığında düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, bir tutuklama. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar ve onlara yardım eden organizatörler tespit edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
4: 5 numara.
5: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
4: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
6: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
4: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458

0: 0818 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112-112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin bilinen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon.

0: 10 536 813 0780 Ağbal Harita ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Kafes PlayStation reklam

0: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
2: 9 numara.
1: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
2: 20 numara.

Evet, pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numaralı İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir soundla bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynı Adam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkekler de Yanar şarkısına düet yaptılar. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

0: 5 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Semi Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: olacak gibi.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Top 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, E-Projesi'nin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rookie'ye dinledik. 5 numarada Isamabel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi hileli de buluştu.

0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numarada ise Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. İyi adres.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

90'ların en keyifli şarkılarıyla bu çok güzel Perşembe gününde Reto'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün açılış şarkımızı Teoman seslendirdi. Acılara tutunmak. 90'lı yıllarda Ahmet Kaya'dan bildiğimiz çok keyifli bir şarkı. Mehmet Erdem'le devam edeceğiz. O da bir Ahmet Kaya cover'ı seslendirecek, Kum gibi. Hoş geldiniz.

Ateşli şarkılarından bir tanesi Ümit Say'ın imzası taşıyor. Retro'ya devam ediyoruz. Bora Öztoprak, unutulmaz şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum şimdi bizimle.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Zafer Peker'in birçok albüm var ama birçoğumuz diyemedim şarkısını 90'larda sıkça denk gelmişizdir. Bir Erhan Güler yüz çalışması, Zafer Peker yorumuyla çaldım sizlere. Sibel Bilgiç'le devam edeceğiz. Alışamadım. Retro'da şimdiki dinleyeceğimiz şarkı.

0: Unifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Retro'ya devam ediyoruz. Haftanın dördüncü gününde 90'lardan en unutamadığımız şarkılarla bir playlist hazırladık. Onlardan bir tanesiydi Aşkı Nur Yengi, Yalancı Bahar. Bir başka şarkı ise Candan Erçetin'e ait. Şarkının birçok remixi var. Her Aşk Bitermiş radyo versiyonunu çalıyorum sizlere.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Erkin Koray'ın Hollanda'da dönemin prestijli stüdyolarından Sandbach'ta hazırladığı 76 tarihli 45'liğin Plan A yüzü parçası. Plan kapağında Erkin Koray'ın da sıra dışı bir fotoğrafı bulunur. 80'li ve 90'lı yıllarda bu şarkıyı yeniden kaydetti usta şarkıcı. Hatta 2000'li yıllarda Funda Arar da yeniden yorumladı ki bence çok başarılı yorumladı. Arap saçını çaldım sizlere. Nilüfer'le devam edeceğiz. Dönsem bile.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburtlu karateci dünya şampiyonası için milli takımda. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası düzeyde bir organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fakülte bünyesinden iki isim, önümüzdeki ay Brezilya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Üniversiteler Arası Karate Kombat Şampiyonası'nın Türkiye milli takımı kadrosuna dahil edildi. Turnuvada hem yönetimsel hem de sporcu düzeyinde Bayburt imzası yer alacak. Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yıl sonu sergisi. Bayburt Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca derslerde ürettikleri çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ben Her Yerde Varım projesi çerçevesinde, Marif'in Kalbinde Marifetli Gençlik temasıyla okulda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ile birlikte davetliler katıldı. Mete Memiş yeniden Baygükap Başkanı seçildi. Bayburt Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Baygükap 2026 yılı Olağan Meclis Toplantısı Gümüşhane'nin Köse ilçesinde gerçekleştirildi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in başkanlık ettiği oturumda, bölgedeki katı atık yönetimi ve yerel yönetimlerin ortak projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan başkanlık seçiminde ise mevcut başkan Mete Memiş güven tazeledi. Bayburt'ta Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Salonu, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı ile Teknoloji Sanat Ofisleri ortaklığında düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, bir tutuklama. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar ve onlara yardım eden organizatörler tespit edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: Retro devam ediyor.

Ve ben sana aşık oldum. Retro'nu maalesef bugün de sonuna geldi. Kapanış şarkımız Rafet Eyroman'ın Kalbimin Sultanı adlı albümünden. Bana sen lazımsın. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne güzel.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırınızı en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
0: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
0: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
0: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Ve geldik zirveye. Sıla, Hayran, zirvenin

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık dedi. İstanbul'da düzenlenen tek durak ofis projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye'de 290 milyar dolara ulaşmış doğrudan uluslararası sermaye yatırımı var. 90 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet sürdürüyor. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla dünyaya açık bir ülke. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak Yeşilırmak'ta taşkın riskini arttırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Direktör, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi.
4: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: başlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttü.

kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bel Haberleri sunar.
1: Bayburt'un en yüksek şelalesi keşfedilmeyi bekliyor. Bayburt kent merkezine bağlı Kavakyanı, eski adıyla Müşangaz Köyü'nde bulunan şelale, kentin dikkat çeken doğal alanları arasında yer alıyor. Bayburt merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, yaklaşık 60-70 metre yüksekten dökülen su yapısıyla bölgenin en yüksek şelalesi olarak biliniyor. Bayburt'ta 9 çeşmede mikrobiyolojik kirlilik tespit edildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, il merkezinde bulunan mahalle çeşmeleri ile şehir şebeke suyuna yönelik mikrobiyolojik analiz sonuçlarını paylaştı. Mayıs ayı içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen denetimlerde bazı halk çeşmelerinde mikrobiyolojik kirlilik oranlarının arttığı gözlendi. Laboratuvar sorumlularının imzasını taşıyan resmi rapora göre, incelenen 14 farklı noktadan 9'unda su profili mikrobiyolojik açıdan uygunsuz bulundu. Aydıntepe'de okul öncesi öğrencilerine su tasarrufu eğitimi. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçede eğitim veren Aydıntepe Anaokulu bünyesindeki öğrencilere yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi. Doğal kaynakların korunması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında okul öncesi dönemdeki çocuklara su tasarrufu yöntemleri anlatıldı. Bayburt Esnaf Odaları Başkanı Yunus Çil oldu. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yeni dönem başkanını belirlemek üzere genel kurul sürecini tamamladı. Kentteki esnaf temsilcilerinin sandık başına gittiği seçimlerde birliğin yönetiminde değişim yaşandı. İki adayın listelerinin yarıştığı seçim kurulu oylamasında Bayburt Terzilerle Berberler Odası Başkanı Yunus Çil ile Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası Başkanı İbrahim Pekmezci başkanlık için mücadele etti. Toplam 43 delegenin oy kullandığı seçim yarışı sonucunda sandıktan Yunus Çil liderliğindeki liste birinci çıktı. Bayburt'ta 13 engelli vatandaş temsili asker oldu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi. Düzenlenen yemin törenine katılan 13 engelli vatandaş asker üniforması giyerek yemin etti, terhis belgelerini ve künyelerini teslim aldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören alanında ailelerin ve protokol üyelerinin katılımıyla yemin töreni icra edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu. Sanki geç

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Kamu Spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

reklam. Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: hikayemiz.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500

0: dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hazır.
2: Gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: Reklamlar. Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere

0: fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: idamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: unutamadım sevdanı. Kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bilir.

de acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alan

uzmanıyla, sade diliyle Ünifem ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

yalanlarına kavrulmuş bir sevdaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi hangi kırılası kollardasın? Şimdi hangi yalanda, hangi dolandasın? Dilerim Allah'tan çektirdiğini çekesin. Yetmedi mi sana sevdam be hey vicdansız, be hey zalimin evladı, be hey insafsız? Üç kuruşluk yalanlarına kurban ettin be koca sevdamı. Beş para etmez yüreğine sürgün ettin hayatı. Sürgün ettin hayatı. Çektit artık ulan, çektit artık ulan, çıkma karşıma bir daha. Gururumu attım ayaklar altına, seni mi atamayacağım bu saatten sonra? Namerdim, bir daha bakarsam o çirkef suratına. Çirkef.

0: Sen zalim melek sevdiklerimi.
1: Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

dese de, kör şeytan resmini yırtar dese de, tellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

Senin sahte yüzünü tanıyamadım. Nankör müsün sevgilim, anlayamadım. Senin

artık. Farz et ki hayatında ben hiç olmadım. Nankör müsün sevgilin, anlayamadım senin sahte

Yeter artık hayatımdan, bıktırdın beni canımdan. İhanetinle vurdun alnımın ortasından, kalbimin ortasından. Çık git artık hayatımdan.

ve anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre